0: bana hiç mi böyle? Heyecandan da bunu düşünerdin.
1: Beni düşün ara bir zaman, dur daha doğan önümde. Bana yol göründü, senle son ölümdü. Ona göre ikimizin sonu görün.